0: Radio Derdimendis ekskluzivi.
1: Katsia, katsuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.

0: Radyo Dertimendis Exclusive.
1: İsmin de gazafhuli, İsmin de maisi.

0: Ha, daha belli.
1: Hop. Radyo Derdimendis Exclusive.
0: Sopalio i centro cajetu. Shenchemu mamuletu. Arctir deba.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Gangashia, Gaudibart.
4: Video camera biga da mozbet. Tsotskhali da tsvich gupebi quratkhelit.
5: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
6: Sakhandro signalizatsiya funksionireps.
7: Gatsvis samsakhuri magistri. Qvela riski dazveulia.
8: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
9: Magistri, nomer 1 okros brendis mplobeli.
10: Magistri, dargis lideri.
11: Gatsvis